0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: Kokos
1: değerli
0: amel
1: annesi.
0: kathir min
1: İnsafının
0: annasi.
1: son derece önemli bir
0: Hada
1: kazan
0: amrun
1: kazan ilişkisini
0: muhimmun ve
1: beraber
0: qaim ala alaqat
1: getiriyor.
0: al makasib
1: Dolayısıyla
0: al
1: burada
0: mutabadala
1: Türkiye'nin
0: min thumma
1: özellikle
0: fa ayna
1: son derece
0: Turkiye
1: önemli
0: huna
1: bir jeopolitik noktada yer
0: bihim
1: alması da
0: kaunuha fi
1: bu
0: merkez jeosiyasi
1: birlikteyi daha da
0: muhim
1: fazla
0: lil
1: arttırdığını
0: gaye
1: belirtmesi
0: yazidu min
1: özellikle bundan
0: ehemmiyetiha
1: bir ay önce
0: akthar
1: Ticaret
0: ve la siyem
1: Bakanı
0: ennehu
1: Sayın
0: qabl
1: Ömer Bolat
0: shahrin
1: Bakanı ve
0: vaziru
1: Uluslararası
0: ticareti
1: Ticaret Bakanı
0: iltaqa
1: Mali
0: mع
1: Bakanı
0: vaziri ticaret
1: doğrultusunda
0: vatanية
1: gerçekleştirilen
0: el
1: görüşmelerde
0: kanadi
1: de
0: ve
1: serbest
0: في
1: ticaret
0: هذه
1: anlaşmasına
0: اللقاءات تم
1: yönelik
0: التناول
1: yol haritası zaten
0: مسائل وخارطة
1: belirlenmişti
0: الطريق
1: artık
0: بشأن اتفاقية
1: nüfuz
0: التجارة
1: zirvesinde. Bu
0: الحرة
1: etse
0: وفي
1: kimliğe
0: قمة الناتو
1: dönüldü
0: هذا
1: diye
0: ربما
1: biliyoruz. Ve burada
0: تحول إلى
1: özellikle alanlar itibariyle son derece önemli
0: واقعا
1: başlıkların olduğu anlaşılıyor.
0: ومسائلها ما
1: Nitekim çok
0: تنولت في هذه القمة أيضا
1: تماما
0: كما تعلم
1: دكتور
0: ومع
1: رحمي،
0: الأشخاص
1: إذا ما نظرنا إلى أن اقتصادات الناتو تمثل كتلة تقارب 60 تريليون دولار، كيف تستطيع تركيا اليوم توظيف موقعها الجغرافي وقاعدتها الصناعية لتعظيم استفادتها من هذا التجمع الاقتصادي إنجاز التعبير الضخم؟ Türkiye'nin
0: نعم
1: son derece önemli bir
0: تركيا
1: potansiyelinin
0: لديها
1: olduğunu söylememiz
0: قدرات
1: gerekiyor NATO
0: كبيرة
1: ekseni
0: جدا
1: içerisinde bakalım.
0: وطاقة
1: Çünkü
0: شعبية في
1: Türkiye'nin
0: إطار
1: özellikle
0: الناتو
1: NATO
0: على
1: ekseninde
0: لا سيما
1: düşünüldüğünde
0: لأن إذا رأينا
1: son
0: تركيا
1: derece
0: باعتبارها
1: önemli
0: حليفا في
1: bir
0: الناتو
1: savunma
0: فإنها
1: sanayi
0: لديها
1: ihracatında
0: صناعات
1: oynayan bir
0: دفاعية
1: noktada olduğunu söylememiz
0: مهمة
1: gerekiyor.
0: للغاية وتصدير
1: Zira
0: أصادراتها
1: Türkiye'nin
0: في هذا القطاع
1: özellikle baktığımızda
0: بلغت
1: son bir
0: مستوى
1: yıldaki
0: مهما
1: savunma
0: ولا سيما في العام
1: harcamalarındaki
0: الأخير
1: yurt dışı
0: الدخل
1: satışlarında son bir yılda
0: من
1: son derece
0: تصدير
1: önemli bir artışın
0: الصناعات الدفاعية
1: yaşandığını
0: والمنتجات
1: söyleyebiliriz.
0: الجوية
1: Ve aynı zamanda bunlar
0: تحققت
1: istihdam
0: طفرة
1: yaratabilen
0: وهذه أيضا قطاعات
1: ihracatta
0: تنتج فرص
1: çekimsel
0: عمل
1: değerle birlikte dış
0: وتزيد من
1: ticarette de son derece önemli
0: القيمة
1: artılar
0: والنوع في
1: sağlayan
0: التجارة
1: önemli isimleri
0: الخارجية
1: beraberinde
0: وهذه
1: getiriyor.
0: عناصر
1: Aynı
0: مهمة
1: zamanda
0: جدا أيما
1: Türkiye'nin
0: أهمية في
1: ihracat
0: التجارة الخارجية
1: program
0: وكذلك
1: ortalamasının
0: فإن
1: yaklaşık
0: مستوى
1: %30'unu toplaması
0: متوسط تركيا
1: savunma
0: التجاري بالكيلوغرام
1: ihracatı bu noktada son derece önemli
0: 40
1: birlikte
0: ضعفا
1: ekonomisine değer
0: تتفوق فيه
1: كازانتي
0: قطاع الصناعات الدفاعية
1: ve
0: على
1: aynı
0: غيرها من
1: zamanda
0: القطاعات الأخرى باعتبار
1: teknolojinin de hızlı
0: ندرة ونوعية
1: çarpımının
0: هذا المجال
1: neticesinde son
0: وأيضا
1: derece önemli bir sermaye
0: معامل
1: olduğunu
0: القوة
1: ve elindeki
0: والازدياد
1: استخدام gücü başta
0: وزيادة
1: مهندس
0: حجم الاقتصاد
1: التكنولوجي
0: وفرص
1: ve
0: العمل
1: yapay
0: وغيرها
1: zeka
0: من
1: gibi
0: الملفات أيضا
1: alanlarda
0: أكثر
1: yüksek
0: بكثير
1: iş gücü
0: مجالات مثل
1: yaratması
0: الذكاء الاصطناعي خلق
1: yatırımcının de
0: موارد
1: gücü
0: بشرية
1: burada özellikle
0: نوعية
1: güçlü savunma
0: وذات خبرة
1: yeni
0: وخبرات
1: risk birimlerini
0: وكفاءات في
1: de
0: هذا
1: düşünerek
0: المجال هذا
1: yatırımcı
0: مجال
1: dönüşünde
0: يقلل
1: son
0: مستوى
1: derece
0: الخطر في
1: önemli
0: بلادنا
1: bir
0: أيضا
1: kutsal
0: ويزيد
1: karşı
0: ويجعل في
1: sunmuş
0: بلادنا
1: olduğunu
0: فرصة
1: söyleyebiliriz.
0: للمستثمرين من
1: Aynı
0: الخارج
1: zamanda
0: أيضا وفي الوقت
1: gençleri yönelik
0: نفسه
1: eğitim programları
0: فبرامج
1: ve bu
0: التدريب
1: noktada yapılabilecek
0: المتوجهة
1: olan
0: إلى الشباب
1: ihracatların daha
0: وأص...
1: fazla
0: آه
1: artması
0: زيادة
1: NATO
0: الصادرات في
1: olmak
0: هذه
1: üzere
0: المجالات هذه
1: G7
0: مسائل
1: ülkelerinde de
0: تؤثر
1: son derece
0: على
1: önemli
0: دول
1: bir
0: الناتو
1: yerde bulunuyor.
0: مجموعة دول العشرين
1: Türkiye.
0: وتعزز مكان
1: Dolayısıyla
0: تركيا
1: burada
0: في هذه
1: Türkiye açısından
0: المنظمات الدولية
1: bakıldığında
0: وإذا
1: son
0: نظرنا
1: derece
0: من حيث
1: önemli bir
0: تركيا فهذه
1: noktada yer
0: مسألة
1: aldığına
0: مهمة
1: dair
0: جدا
1: aslında bu noktada
0: وتركيا
1: yer
0: تشغل
1: çekmekte
0: مكانا
1: tırnak
0: مهما
1: içinde ve
0: وفي
1: Avrupa
0: الحقيقة
1: Birliği
0: الأمين
1: Kurucusu
0: العام لحلف
1: Başkanı Ursula
0: ناتو
1: von der

0: come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: You have to hear this to believe us. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
2: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
1: ابدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
3: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
4: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
1: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تريتي عربي.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: Jew, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.